0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi, günaydın.
7: Sabahların efendisi, günaydın.
8: Günaydın.
9: Günaydın.
10: Günaydın
9: Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Günaydın Kerem.
14: Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
15: Günaydın.
16: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Herkese güzel bir sabah, harikulade bir pazartesi sabahı diliyorum. Benim adım Sabahların Efendisi ve bugün biraz damla oldum yine. Ya siz de takdir edersiniz. Yani hafta sonundan çıktık, birçok insan aynı durumu yaşıyor. Yani silik bir profil çizmeye çalışıyorum. Hatta dün bir kabus gördüm. Çok kötü bir kabustu, hala etkisindeyim millet. Oğlum yokmuş, 3 tane kızım varmış ve kayınvalidemle ablam da bizde yaşıyorlarmış. Kızların dadısı ve 3 tane dişi kedimle beraber 10 kadınla aynı evde yaşıyorum rüyamda. Aslında çok kötü değil. Yani kadınları her zaman daha çok sevdiğimi söylerim erkeklerden. Yani aksi yöne gidip tutarsız biri gibi görünmek istemiyorum ama bir arada yaşayan kadınların biyolojik saatleri bir süre sonra sabitlenip aynı tarihe geliyor. Evet, zorluk orada başlıyor millet. Rüyamda 3,5 hafta geçti ve çalışma odamın kapısında tırnak sesleri duymaya başladı. Baba, kocacığım, damat, kardeşim. Hormonlarımız tepemizde ve sen tek ulaşılabilir hedefimizsin bu evde. Neyse. Sonra rüyada kedilerimi kısırlaştırıyorum ve bazen kendi tarafıma çekebiliyorum. İşte bu yüzden bugün burada olmanın bana verdiği mutluluğu şöyle izah etmeye çalışayım. Yani böyle bir rüyadan kaçtım geldim. Evet ve şu anda sizlerle birlikte burada eğleniyor olmak benim için büyük mutluluk millet. Herkese tekrardan güzel bir pazartesi sabahı dileyelim, hatta güzel bir hafta dileyelim. 2 saatlik programa hoş geldiniz. Kombas Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Ve 2 saat boyunca gerçekten çok eğleneceksiniz. Amacımız belli millet. Yüzünüze tebessümler kondurabilmek, bir miktarda yüzünüzü güldürebilmek. Yani amacımız bu. Yani para kazanmak falan hikaye. Onu söylemeye çalışıyorum. Pekala, günaydın mesajları bizim için çok değerli. 2 ulaşım noktanız var. Bunlardan bir tanesi WhatsApp numaramız var artık. Tabii tabii bizde de

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Beyler günaydın Şanada. Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu Enerji burası. Ve sabahların efendisinin sabah saatlerindeki şovu uzunca bir süredir ülkede bu saatlerde en çok tercih edilen programlardan biri. Yani eğer patron yayına dansöz çıkartmamı kabul etseydi en çok dinlenen. Şaka. Dansöz çıkartmadan da en çok dinlenen program. Evet biliyorum, kimsenin görmeyeceğini biliyorum. Benim performansım tavan yapacak. O anlamda faydası olacağını düşünüyorum ben. Evet. Şimdi bu anons. Lütfen herkes. Şimdi bu anons bittiğinde herkes tuvalet ihtiyacını karşılasın. Bir şeyler atıştıracaksa atıştırsın. İki tane şarkı çalacağım. Yani mutfaktan çay mı alacaksınız? Çişinizi yapmak için tuvalete mi gideceksiniz? Bakın bu canlı yayın. Bunun tekrarı yok. Kaçırmanızı istemediğim bir sürü önemli şeyi anlatıyorum. Mesela birkaç saniye önce tuvalete giden şunu duyamayacak. Bazı insanlar alkışladığı zaman ses çıkmaz. Ben bunlara süngerelli diyorum. Evet, yapabilecekleri hiçbir şey yok. Hangi şekilde alkışlarlarsa alkışlasınlar ses çıkmaz. Yani bu ıslık çalamayanlar, parmak ışıklatamayanlar hep... Ya bunu bir eksiklik olarak görmeyin millet. Ya yapmayın. Hadi gelin. Bugün evinde hüngür hüngür ağlayan bir süngerelli için gönüllerimizi birleştirip sevgi yollayalım ha. Hep beraber. Ha gerçi gözyaşlarını silerken süngerel nemin büyük kısmını çekiyor. Yani bizim ağlarken yaşadığımız bir takım avantajları var. Yani alkışlayamıyor ama. Yani sevgilisinin gözyaşlarını kurularken mesela bizim yaşayamadığımız bir avantajı yaşıyor olacak. Anlatabildim mi? Ya şimdi birçok dinleyici diyor ki ne anlatıyor bu sabah sabah? Ya fark eder mi arkadaşlar? Amacım sizleri uyandırmak, kendinize getirmek. Ya belki bana sinirleniyorsunuz, belki bana gülüyorsunuz. Bu önemli değil. Önemli olan sizi uyandırabiliyor muyum, uyandıramıyor muyum? Benim için önemli olan bu. Pekala, günaydın mesajları geliyor. Çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın. Ya da bizim WhatsApp numaramız 0533-888-1010. WhatsApp numaramıza bir günaydın mesajı. Bak, yollamayan çarpılır. Öyle diyeyim.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Meyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Meyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Meyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy, Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
2: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
4: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Millet, günaydınlar herkese. Adım Sabahların Efendisi ve burası en iyi Türkçe pop müziğiyle Radyo Enerji. Ve pazartesi sabahı dinleyiciler, değil mi? Morallerinizin çok da şahane olmasını beklemiyorum. Yani şimdi işe gidenler gitmeye başladı. Ya da ne bileyim pazartesi sendromu yaşamaya başlamış olabilirsiniz. Ve trafik ve kayınvalideniz 5 haftalığında sizde kalıyor. Eşiniz sebepsiz yere surat asıyor. Yani var da bir sebebi. Biz erkekler bunu nasıl bilebiliriz ki? Vesaire, vesaire, vesaire. Ama hey, bakın. Size bir şey söyleyeceğim. Bütün bunlar canınızı sıkıyor. Çünkü 10 dakika sonra hala yaşıyor olacağınızı düşünüyorsunuz, değil mi? Oysaki 10 dakika içinde semtinize meteor düşebilir. Yani ben olsam uzun süredir yapmayı ertelediğim her şeyi... yıllardır kafanızdaki farazi de olsa yapılacak şeyler listesinde birazcık gezinirdim ben, değil mi? Ben menajerimi değiştirdim millet. Uzun süredir iş getirmiyordu. Şimdi yeni biriyle çalışıyorum. Eski bir pazarlamacı. Ne pazarladığını söylemeye ulusal yayın yapan bir kanalda iznim yok. Beni ara sıra eski müşterilerden biri zannedip çok acayip isimlerle hitap ediyor. Ama süper iş getireceğinden eminim ya. Evet, evet. Bu akşam bir Batakhane'de stand-up gösterim var. Dün beni aradı. Hey Matilda dedi. Yarın akşam gösterim var. Aa süper dedim. Nerede? Yani salaş bir mekanda ve sakın gösteriden sonra kısa bir sürede olsa masalar arasında gezinmeyi unutma. Ya her şey yoluna gideceğinden eminim millet. Çünkü benim hayattaki tek şansım kendim olmam. Hadi bakalım Sabahların Efendisi %100 canlı yayında.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Hayat öyle de böyle de geçer.
4: Ya çok güzel bir şarkı ya, Melek Mosso. Sevdiğim şarkılardan bir tanesi Hayat. Az önce radyonuzdaydı ve gerçekten hayat öyle de böyle de geçip gidiyor. O yüzden birbirimizi üzmeyelim arkadaşlar. Mesela evli çiftlere sesleniyorum şu anda ben. Yani ne oluyor eşinizi üzünce? Ha? Ya, ayrılıyor musunuz? Niye kapris yapıyorsunuz? Niye canınızı sıkıyorsunuz? Hanımlar, size söylüyorum ben. Çünkü erkeklerde böyle bir şey olamaz. Olmaz. Yani hiçbir erkek eşinin canını sıkmaz. Tabii başına neler gelebileceğini biliyor çünkü. Anlatabildim. Yapmayın ya, yapmayın. Vallahi yapmayın. Hayat kısacık ya. Yani gözünüzü açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Bir daha açıyorsunuz, bambaşka bir dünyadasınız. Ya ben 70'lerin çocuğum arkadaşlar. Bak 70'lerle alakalı şu anda hiçbir şey görmüyorum. Beni bile görmüyorum yani. Ben o dönemde yaşadıklarımın hiçbirini yaşayamıyorum. Ama biz 70'ler dönemi çok şanslı insanlarız. Neden? Çünkü her şeyi gördük diyebiliriz. Yani teknolojinin olduğu dönem de vardı, olmadığı dönem de vardı. Mesela benim gençliğimde telefon yoktu. Tabii. Yani herkes her şeyi rahatça yapabiliyordu. Şimdi her şey, ya rahatça derken niye yanlış anlıyorsunuz hemen ya? Mesajlaşma mesela. Bizim zamanımızda böyle değildi. Mesela benim dönemimde ilk teknolojik gelişme telsizdi arkadaşlar. Vallahi billahi. Break, arkadaş arıyorum, break. Güzel dönemlerdi. Yani teknoloji yokken de güzeldi, teknoloji varken de güzel. Her şeyin kıymetini bilmek lazım. Ama en önemlisi, hayat öyle de geçiyor, böyle de geçiyor. Benden söylemesi. Şimdi bir şey söyleyeceğim ben. Eğer bu programı beğenmiyorsanız, bu gerçekten çok ciddi bir problem ve bir terapiste gitmenizi tavsiye ediyorum. Evet. Çünkü yaşlanınca Alzheimer'a çevirebilir. Bak, uyarıyorum. Vallahi bak, 15 sene kadar önce programı beğenmeyen biri vardı. Şimdi peltek konuşuyor ve salyaları her yere damlıyor. O açıdan artı çok çirkin ve pis kokuyor. Ama karısı onu terk etmiyor çünkü adam çok zengin. Ve acayip yakışıklı bir komşu. Şimdi söyleyeyim bana, programı beğenmemeye değer mi ya? Ha? Ben sadece sabah radyosu komedyeniyim. Hadi bakalım lütfen bana iyi davranın ve sakın bizden ayrılmayın millet.

0: iyi ama dile takılan hızmayı sevmiyorum ya. O ne ya, salam sandviç yerken içinden çivi çıkmış gibi.
1: Sabahların efendisi, hafta içi her sabah saat 7'de.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası. Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Nasıl bari millet? Sabahların efendisi ben. Programı beğeniyor musunuz?
4: Ama sabahların efendisi ne olacak? Hep aynı şeyler. Hem evimizde de var öyle dünya standardı şaka yapan yabancı üniversiteli mezunu yakışıklı çekici komedyenler.
3: Evet evet, ancak rüyanızda görürsünüz o komedyeni. Ama Radyo Enerji size bir tane getiriyor. Sabahların efendisi şimdi Enerji'de Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosunda millet. Hayatta en çok rakiplerimi seviyorum. Çünkü bana kendimi zeki hissettiriyorlar. Hadi yapmayın. Komik derecede komik programlar dinlediğimizi biliyoruz. Ama toplumca kabul edilmiş ve kaybetme şansı olmayan kapanış cümleleri oluştu ki son yıllarda. Yani ne tür saçmalıklar konuşurlarsa konuşsunlar sonunda bağlamayı beceriyorlar. Ve özellikle kanallar arası spor program sunucuları ve yorumcuları. Yani mücadele kızışalı beri bazen çok acayip şeyler duyuyorum televizyonda. Bak örnek veriyorum. Kaliteli futbolcu için kaliteli futbolcu gerekir. Kaliteli futbolcu için kaliteli teknik adam gerekir. Kalitesiz futbol oynayan kaliteli futbolcunun kalitesiz teknik direktörü mü vardı? Hayır efendim, ne alakası var? Yani kaliteli teknik direktör olsa ama futbol kalitesizse bu futbolcunun kalitesini işaret eden bir işaret olamaz ki. Şimdi kapanış cümlesi gelir. Ama o bir gönül adamı, bir şiir aşığıysa bütün bunların ne önemi var? İşte bütün mesele bu gibi alacakaranlık havası veren konuşmalar duyuyorum. Ya çünkü değişik olmaya çalışıyorlar. Çok fazla spor yorum programı var. Bak eskiden çok iyi bir topçuymuş, şimdi yorumculuk yapıyor. Yani bütün emekli futbolcular teknik direktör mü olacak? Değil mi arkadaşlar? Yorumcu olanlar da var, olmayanlar da var. İşte bazısını seviyoruz, bazısını... Hiç mi hiç sevmiyoruz. Değil mi? Dünya Kupası'nı izliyor musunuz arkadaşlar? Ne enteresan sonuçlar var değil mi? Neydi o ada? Yeşil Burun Adası. Doğru mu söyledim arkadaşlar ya? Ya ben haritaya tam baktığımda adayı göremiyorum millet. Yani umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Başarılar dileyelim, ne diyelim? Pekala, burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı, sabahların efendisi. İlk saatin kapanışını yapıyor. Birazdan yepyeni saatte tekrar burada olacağız millet.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Olympia Seaside sabahların efendisini sunar.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın hanımlar beyler, günaydın Şarada. Şu anda çok keyifliyim, niye biliyor musunuz? Artık ikinci saatimin de bir sponsoru var. Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Bu açıdan çok mutluyum. Yani sizin adınıza da çok güzel haberlerim var. İsterseniz hemen o haberlerden birazcık bahsedeyim ben size. Şimdi bak, arkama da yaslanayım ki şöyle rahat rahat anlatmam lazım. Çünkü gerçekten harika bir haber vermenin keyfini çıkartacağım şu anda. Bakın, Alanya'da lüksün kitabını yazan Olympia Construction şimdi Akdeniz'in kalbine, Kuzey Kıbrıs'a muhteşem bir proje yaptı. Merak ettiniz değil mi? Yeni projeleri Olympia Seaside ile Lefke Gaziveren'de artık yer aldılar ve oluşumu hızlıca tamamlıyorlar. Şimdi bir düşünün. Bir tarafta yıl boyu çilek, portakal, üzüm festivalleriyle coşan, hayatın sakince aktığı bir güzel bir şehirden bahsediyoruz, Lefke'den. Diğer tarafta sadece 8 kilometre ötede golf sahası, 55 kilometre ötede ise Troodos Kayak Merkezi. Yani yazın sahilde Akdeniz'in tadını çıkar, kışın kayak yapmaya git. Şaka değil millet, gerçekten bahsediyorum. 8600 metrekarelik devasa bir alanda 4 blok ve 336 daireyle yükselen bu rüya projede her şey var. Açık ve kapalı havuzlar, su kaydırakları, hamam, sauna, havuzbaşı barı, açık hava sineması, hatta kütüphane ve çalışma ofisleri bile düşünülmüş. Üstelik elektrikli araç şarj istasyonundan çocuk korumalı prizlere kadar her teknik detay ve güvenlik ünlemi üst seviyede arkadaşlar. Hayat standartınızı zirveye taşımak ve Kıbrıs'ın en prestijli projesinde yerinizi ayırtmak için acele edin. Benim yeni sponsorum Olympia Construction güvencesiyle Olympia Seaside sizi bekliyor millet. Sadece bir telefon uzağınızda ve bir sonraki anonsta da bu bilgileri sizlerle paylaşacağım.

Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Plus'ta seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
3: Bike, always be with you.

0: hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.

0: hanımlar beyler günaydın. Şahane Ada yeni sponsorum Olympia Seaside'la birlikte keyifli yolculuğa ve bu yolculukta yanınızda olmaya devam ediyorum. Ay çok incesiniz ya. Her söylediğime bir alkış bir alkış. Yalnız bir mesaj geldi Olympia Seaside sponsorum oldu deyince. Ne oldu diyor sabahların efendisi bir ev mi veriyorlar sana? Ya arkadaşlar. Yapmayın böyle şeyler ya. Ya ne güzel değil mi? Yeni bir proje yükseliyor. Ve imkanları, olanakları inanılmaz güzel ya. Her şey var, yok projede. Bence bir irtibata geçmeniz lazım. Ben öyle düşünüyorum. Vereceğim. İrtibat numaralarını vereceğim, merak etmeyin. Arkadaşlar, 20 yıl kadar önce bugün gerçekleşen bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama... Uzun eşek cinayeti. Antalya'da birlikte uzun eşek oynadığı iki kardeşten birini öldürmüştü. Diğerini de ağır yaralamıştı. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için tahliye edilmişti bir süre sonra. Uzun eşek cinayeti. Yani o yılın en garip haber başlıkları dalında liste başlarından biriydi. Yani işte uzun eşek cinayeti, saklambaç katliamı, seksek cinayetleri, gizemli körebe cinayetleri... Ya bakın benim mantığım şunu almıyor. Kim uzun eşek oynamaya giderken yanına bıçak alır? Hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Ya tam bir rezillik ya. Tam bir rezillik. Cinayeti işleyen de müptezel kabadayının tekiymiş millet. Ya bazen bunun bir komplo teorisi olduğunu düşünüyorum. Sevgi dolu, sağındaki ve solundakini kucaklamak isteyen doğru insanların gereğinden fazla huzurlu ve mutlu yaşamayıp fazla şımarmaması için bir komplo gibi geliyor bana. Doğru insanı bize tarif eder misin sabahların efendisi? Ben doğru insan? Ya benim tabii ki doğuştan iyiyim millet, iyi niyetliyim. Sizi çok seviyorum ve sabah saatlerinde beceriksiz sunucular tarafından haklarınızın suistimal edilmesine engel olmaya çalışıyorum ya. Yani bugün kıymetim bilinmiyor olabilir, eyvallah. Gelecekte bir kahraman olarak anılacağım. Yani tabii bir gelecek varsa. Küresel ısınma filan, asteroid, güneşteki patlamalar derken böyle hayat yeraltı mağaralarına inecek kadar böyle bir hava var ortamda değil mi? Ama korkmayın bunlar olduğunda biz çoktan gitmiş olacağız milli. Unutmayın bunu tamam mı? Hadi bakalım Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya devam edecek.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydın, günaydınla beyler, günaydın Şana'da. Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya devam ediyor. Trafik ne durumda trafik? Günün bu saatinde trafiğe mi takıldınız? Ya da evde ofiste bıktım bu yoğunluktan, sakin bir yere mi kaçsam diye düşünüyorsunuz? durun, bavulu toplamadan önce beni iyi dinleyin. Programın sponsoru Olympia Construction hepimiz için Kıbrıs Lefke'de bir cennet kurmuş. Olympia Seaside. Burası Kıbrıs Lefke Gazi Veren'de. Ama Lefke deyip geçmeyin, burası çok sakin bir şehir. Ama canınız hiç sıkılmaz. Çünkü canınız eğlence isterse Çilek Portakal Festivalleri var. Spor isterse yanı başında CMC Golf Sahası var. Hatta ben kış insanıyım derseniz Trodos Kayak Merkezi de arabayla hemen şurası. Kışın gidebileceğiniz en güzel yerlerden bir tanesi. Aynı zamanda 3 büyük üniversitesiyle tam bir eğitim kenti. Yani yatırım içinde evladiyelik. 1 artı 0'dan 3 artı 1'e kadar tam 336 daire yapmışlar millet. Sosyal alanları say say bitmiyor. Yazlık sineması var, hamamı var, havuzbaşı barı var. Hatta antibakteriyel silinebilir duvar boyalarından yüksek güvenlikli çelik kapılara kadar her şey düşünülmüş. Yani yaramaz çocuklar duvarı boyasa da dert değil. Silin geçin ya. Hadi gelin bu hayali ertelemeyin. Olympia Construction kalitesiyle Olympia Seaside'da hayatın tadını çıkartın. Detaylar içinse www.olympiaconstruction.com.tr'yi ziyaret etmeniz yeterli millet. Ayrılmayın, az sonra tekrar burada olacağız.
1: Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
4: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Sen şimdi aramıza katıl. VIP Sports Club'la güçlü ol, fit ol. Güçlü ol. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881. Olympias Yiğit'in sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Millet, herkese günaydınlar ve herkese güzel bir sabah, harikulade bir pazartesi sabahı diliyorum. Benim adım Sabahların Efendisi ve bugün biraz download günüm. Ya siz de fark etmişsinizdir programın başından beri dinleyenler. Silik bir profil çizmeye çalışıyorum çünkü dün bir kabus gördüm, çok kötü bir kabus ve hala etkisindeyim arkadaşlar. Evet ya, oğlum yokmuş, 3 tane kızım varmış ve kayınvalidemle ablam da bizde yaşıyorlarmış. Yani kızların dadısı ve 3 tane dişi kedimle beraber 10 kadınla aynı evde yaşıyordum rüyamda. Ya aslında çok kötü değil. Yani kadınları her zaman daha çok sevdiğimi söylerim erkeklerden. Yani aksi yöne gidip tutarsız biri gibi görmek istemiyorum ama bu arada yani bir arada yaşayan kadınların biyolojik saatleri bir süre sonra sabitlenip aynı tarihe geliyor ya. Zorluk orada başlıyor. Bak rüyamda 3,5 hafta geçti. Ve çalışma odamın kapısında tırnak sesleri duymaya başladım ben ya. Baba, kocacığım, damat, kardeşim. Miau. Hormonlarımız tepemizde ve sen tek ulaşılabilir hedefimizsin bu evde. Neyse, sonra rüyada kedilerimi kısırlaştırıyorum ve bazen kendi tarafıma çekebiliyorum ya. Bu yüzden bugün burada olmamın bana verdiği mutluluğu şöyle izah etmeye çalışayım size. Yani böyle bir rüyadan kaçtım da geldim. Ve bugün bu programı sizlerle birlikte paylaşmak, eğleniyor olmak benim için büyük mutluluk arkadaşlar. Umarım bugünkü programı beğenmişsinizdir ve yolculuğunuz eşliğinde yüzünüze bir miktar tebessümler kondurabilmişizdir. Ama programın sonuna geldik ve diyoruz ki Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sundu millet.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

hiçbir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Yerde saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji.
3: Hit müzik burada.

enerji hiç benzer. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

Sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Kitchener yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Ne konuşurum?
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: hayatınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Fresh enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
3: Fit Sports Club hayatınla spor kas. Güçlü ol, fit ol, her aforda ol.
4: Hemen şimdi aramıza katıl.

aylara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.

0: hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinde yeni bir saati karşıladık. Enerji keyfini başlattık. Yeni bir haftayı da başlattık. Herkese iyi haftalar diliyorum. 29 Haziran tarihler ve yeni bir ayı da karşılayacağımız o haftadayız. Yarın da bir dolunay gerçekleşecek. Bunları çok çok konuşacağız bugün yarın derken. Güzel bir hafta olsun, güzel bir ay olsun ve enerji keyfi başladı.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
3: Lüks detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: yapabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Temmuz ayından beklentileriniz nelerdir bilmiyorum ama koskoca bir ilk yarıyı bitirdik 2026'nın, geldik ikinci yarıya. Bakalım bundan sonraki yarı nasıl geçecek, neler öğreneceğiz, neler duyacağız. Acısıyla tatlısıyla yine yeni bir yıla doğru ilerliyoruz, artık diğer yarıya geldik diyebiliriz. Ve radyonuz Enerji'de, Enerji Keyfi'nde sizleri motive eden şarkılarla birlikte gün içinde sizlerleyim. Enerji Keyfi devam ediyor ve Temmuz ayına bence bu iki gün hazırlanmak için ideal. Böyle planlar, programlar, bütçe hesaplamaları, neler yapacağız, hepsini burada birlikte aşacağız. Motivasyon konusu bizde ve etkinlik, event konusu bizde. Size de artık plan yapmak düşer ve Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sizlere böyle çok konuşulmayan iyi haberlerden bahsedeceğim. Güney Kore, gece geç saatlerde yolculuk yapan kadınların güvenliğini artırmak için kadın odaklı gece ulaşım uygulamalarını hayata geçirmiş. 13 yaşındaki bir çocuk ölümcül beyin tümöründen tamamen kurtulan ilk hasta olarak tıp tarihine geçmiş. 17 yaşındaki kör bir dişi aslan yavrularının onu hiç yalnız bırakmaması sayesinde 5 yıl boyunca hayatta kalmayı başarmış. İngiltere'deki bazı okullarda çocuklara saygı, empati ve sağlıklı ilişkiler konusunda eğitim verilmeye başlanmış. İsveç'te büyük anne ve büyük babalar torunlarının bakımına destek olmak için ücretli izin kullanabiliyorlar. İtalya'da hasta evcil hayvanına bakmak zorunda kalan çalışanlar için ücretli acil izin hakkı tanınmış. Dev pandalar artık nesli tükenme tehlikesi altında kabul edilmiyor. Bu gelişme vahşi yaşamı koruma çalışmalarının en büyük başarılarından biri olarak görülüyor. Güney Kore köpek eti endüstrisini kademeli olarak sona erdirerek her yıl on binlerce köpeğin kurtulmasını sağlamış. Bunlar dünyadan güzel gelişmelerdi. Güzel şeyler konuşalım, güzel şeyler yaşayalım, güzel şeyler düşünelim. Sizlerle paylaşmak istedim ve şimdi keyifli şarkılarla Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva, İskele Belediyesi Açık Hava Kültür

0: aramızda buluşuyor.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kart

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi haftanın başında olabiliriz ama Temmuz ayı etkinliklerle dolu bir ay. Rap konserlerinden dünyaca ünlü yıldızlara, dünyaca ünlü DJ'lerden otel konserlerine, tiyatrolar, festivaller, ücretsiz etkinlikler, neler neler var hepsi Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde. Bence hafta başı deyip es geçmeyin. Biletler hızlı tükeniyor, etkinlikler hızlı gelip geçiyor. Kaçırmanızı istemem. O yüzden Gişe Kıbrıs'ın web sitesine şöyle bir göz atabilirsiniz. Müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati enerjik bir şekilde güzel bir düetle karşıladık. Şimdi yine bir düet projesi bizlerle olacak. Güzel bir pazartesi oluyor. Yeni haftaya başlamış bulunmaktayız ve bu hafta yeni ayı da karşılayacağız. O yüzden biraz böyle moral motivasyon yüksektir diye düşünüyorum. Pazartesi sendromunu da artık ardınıza bıraktığınıza göre Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Miarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com
3: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.
4: Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken sizlere sosyal medya hesaplarımızdan bahsetmek istiyorum. Hem müzik dünyasından güncel haberler, hem yayınlarımız hakkında bilgiler, kimler var, kimlerle röportaj yapıyoruz, nerelerdeyiz, ne yapıyoruz ve bir yandan da podcastlerimizin özetleri oluyor. Yakın zamanda yine çekilişlerimiz, hediyelerimiz olacak. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Enerji 931 NRG Play.com hesaplarından takiplerinizi bekliyoruz ve müziğin en iyisiyle radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva,

0: konserinde halkımızla buluşuyor.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com
4: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
5: Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi devam ediyor. Radyomuzun en sevilen düetlerindendi. Ve şimdi yeni çıkan projeler, işbirlikler devam ediyor. Özellikle Ceylan Ertem ve Sezen Aksu bir araya geldi. Hıçkırık dediler ve şimdi radyonuz enerjideler.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ece ile Enerji Keyfi.
2: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Hızlı bir pazartesi oluyor. Zaman hızlı akıyor ve şimdi bir Sıla şarkısı dinleyeceğiz hemen akabinde. Böyle hız demişken hızlı hızlı geçişlerin yapıldığı sevdiğiniz şarkılardan oluşan bir mini mix sizlerle olacak. Enerji Keyfi devam ediyor. Bu gece

0: Enerjiyi Minimix Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

bir yere ayrılma. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'ta çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Sevdiğiniz şarkıları bir araya topluyoruz. Hem geçmişten gelen hem günümüzdeki en güncel Türkçe pop şarkılar. Bu arada geçtiğimiz cuma günü acı haberini aldık. Kadir İnanır'ı kaybettik. Kendisi çok değerli bir sanat insanıydı. Tekrardan anmış olalım kendisini. Sevdiklerine sabırlar diliyoruz. Rahmetle anıyoruz kendisini ve Enerji Keyfi devam ediyor.

Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

İşe Kıbrıs kaskılarıyla enerji keyfindesiniz ve sevdiğiniz şarkılarla pazartesi gününe devam ediyoruz. Yeni ay yaklaşıyor. Bir dolunay varmış bu akşam. Çilek dolunayı deniliyormuş ama adı gibi sevimli bir dolunay değilmiş. Hepimiz bu hafta böyle sinirli, gergin, stresli olabilirmişiz. Bitmesi gerekenler bitebilirmiş. Yeni kapılar açılabilirmiş. Karmanız işleyebilirmiş. Kime ne yaşattıysanız acısı çıkabilecekmiş bu hafta. O yüzden aman dikkat, yani dolunaya suçu atabilirsiniz bu hafta eğer sinirliyseniz, öfkeliyseniz. Radyonuz Enerji'de o siniri, öfkeyi bir kenara bırakıp keyifle güne devam ediyoruz.

Bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva.

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
1: Bike, always be with you.

0: trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatımız var, renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: Gişekıbrıs.com.
5: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik. Yarın 13-16 arası sizleri bu frekansta tekrardan karşılıyor olacağım. Hoşçakalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

hiçbir yere ayrılma. Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10

etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881. Fit Sports Club, hayatın nasıl podcast?

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva.

0: Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz. Pizza, pizza, pizza.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkede sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hiçbir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva

0: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesine başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı. 0533 842 1881.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Şehri bu frekansta. Enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.
1: Asırlardır yalnızım, yalnızım.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva

0: Radyomuzda buluşuyor.
1: Niyarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niyarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niyarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niyarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

0: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

bir yere ayrılma. Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü.

0: Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocakbaşı 0533 842 1881.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.
2: Hayır.

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva, İskele Belediyesi Açık Hava Kültür

0: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: Sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Bir yere ayrılma.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

Bir yere ayrılma. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

hiçbir yere ayrılma. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik. Yo.

0: yere çekip gidip sonra dönedim.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Rabarba, enerji.
1: Beklerim seni telefonda, duygularım tiz ama sesin baritonda. Cilveli değil mi sanki bomba, tağlarım incitmeden onu ya. Yodusum sert bir efendiyim, gözüm olmaz tabi gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba, soruyorum ona yavrum içelim mi çorba. Nefis.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.